Ella dişki den şki den şki den şki den şki den şki den şki den şirili koko tibalaga da şki da tudu pe tu amor do Brasil. Ella dişki den şki den şki den şki den şki den şki den şki den şirili koko tibalaga da şki da tudu pe tu amor do Brasil. O que que a baiana tem, tem cheiro de coco tem, pulseira de ouro tem, amor do Brasil tem, tem balaga da xixi tem.